Yeter. Yeter. Of, yeter.

geceler örtmüyor gözlerimdeki karanlığı. Maskeler gizlemiyor sana dökülen yaşları. Acılara saklanmak

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.
8: Espero.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la bir araya geldi. Yavaş, Beştepe'de gerçekleştirilen kabule ilişkin sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildik. Kabulde başta Ankara'mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere devam eden ve planlanan projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgi arz ettik dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel yaptığı yazılı açıklamada, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından kayıp vatandaşlara ulaşmak amacıyla yürütülen arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi. Üstel, derin sularda arama kabiliyetine ve özel teknik donanıma sahip bir arama kurtarma gemisinin daha operasyonlara dahil edilmesi kararlaştırıldı dedi. Şişli'deki Irak konsolosluğuyla Bahçeli Evler'deki bir kafeye yönelik saldırılarda şüpheli olarak belirlenen ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan suç örgütü üyesi Muhammed Ali Çınar, Gürcistan'da tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilmesinin ardından Türkiye'ye giriş yaptığı sırada yakalandı. Çınar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şişli'de 26 yıl önce öldürülen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay'ın olay günü üzerinde bulunan şortunda yapılan incelemelerde bir erkeğe ait DNA örnekleri tespit edildi. Şorttan elde edilen DNA'nın 2013 yılında Tuğaltay'ın tırnaklarında bulunan erkek profiliyle uyumlu olduğu belirlendi. DNA'nın sahibinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın kuzeyindeki bazı beldelere düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi yaralandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray deplasmanda konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Süper Lig'in 5. haftasında Cuma günü saat 20'de sahasında Erzurumspor FK'yı konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, bu hafta deplasmanda oynayacakları Samsunspor karşılaşmasından 3 puanla dönmek istediklerini söyledi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.863 lira 11 kuruş, Amerikan doları 48 lira 49 kuruş, euro 56 lira 57 kuruş, sterlin 65 lira 63 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 101 dolar 77 sent, bir bitcoin 78.233 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.505 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Verdiğimiz sözlere artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlarda dökülecekler gözümden damla damla. Başa çıkamam biliyorum ama ben artık gidiyorum.

0: 0-1-2.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la bir araya geldi. Yavaş, Beştepe'de gerçekleştirilen kabule ilişkin sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildik. Kabulde başta Ankara'mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere devam eden ve planlanan projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgi arz ettik dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel yaptığı yazılı açıklamada, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından kayıp vatandaşlara ulaşmak amacıyla yürütülen arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi. Üstel, derin sularda arama kabiliyetine ve özel teknik donanıma sahip bir arama kurtarma gemisinin daha operasyonlara dahil edilmesi kararlaştırıldı dedi. Şişli'deki Irak konsolosluğuyla Bahçeli Evler'deki bir kafeye yönelik saldırılarda şüpheli olarak belirlenen ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan suç örgütü üyesi Muhammed Ali Çınar, Gürcistan'da tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilmesinin ardından Türkiye'ye giriş yaptığı sırada yakalandı. Çınar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şişli'de 26 yıl önce öldürülen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay'ın olay günü üzerinde bulunan şortunda yapılan incelemelerde bir erkeğe ait DNA örnekleri tespit edildi. Şorttan elde edilen DNA'nın 2013 yılında Tuğaltay'ın tırnaklarında bulunan erkek profiliyle uyumlu olduğu belirlendi. DNA'nın sahibinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın kuzeyindeki bazı beldelere düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi yaralandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray deplasmanda konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek. Fenerbahçe

0: Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Süper Lig'in 5. haftasında Cuma günü saat 20'de sahasında Erzurumspor FK'yı konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar bu hafta deplasmanda oynayacakları Samsunspor karşılaşmasından 3 puanla dönmek istediklerini söyledi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.863 lira 11 kuruş, Amerikan doları 48 lira 49 kuruş, euro 56 lira 57 kuruş, sterlin 65 lira 63 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 101 dolar 77 sent, bir bitcoin 78.233 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.505 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: 95.5 Radyo Kulübü.

Sen hiç mektup açarken yüreğin titredi mi? Son satıra bakarken gözlerini yumdun mu?

Sen hiç mektup açarken yüreğin titredi mi? Son satıra bakarken gözlerini yumdun mu? Sen hiç gün güneş varken gölgede oturdun mu? Sen hıçkırıp ağlarken hasreti yuttun mu?

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda görev yapan adliye muhabirlerini Adalet Bakanlığı'nda kabul etti. Gürlek, faili meçhul dosyalar yeniden ele alınıyor. Başsavcılıklarla toplantı yapılıyor. Dosyalardaki imkanlar değerlendiriliyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde kurduğumuz bu dairenin çalışmalarıyla güzel sonuçlar aldık. Birim kurulalı 4 ay oldu. 46 maktulün yer aldığı 40 dosya aydınlatıldı dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tüm denizlerimiz iklim değişikliğinden negatif etkiler alıyor. Ortak evimiz dünyamızın mavi akciğerleri adeta alarm veriyor. Açık ve net söylüyorum, 3 milyardan fazla insanın geçim kaynağı olan, soluduğumuz havanın yarısını üreten okyanuslarımızın geleceği devasa bir risk altındadır dedi. Adana'nın Kozan ilçesinde

0: Da başlayıp İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangını 3. gününde devam ediyor. Enerjisi düşürülen yangına gece boyu karadan müdahale edilirken sabahın ilk ışıklarıyla havadan da destek verilmeye başlandı. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 20 ilde 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 48 şüpheliden 45'i adliyeye sevk edildi. Silivri cezaevinde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında yapılan yeni operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
1: Spor.
0: UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray deplasmanda konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Süper Lig'in 5. haftasında Cuma günü saat 20'de sahasında Erzurumspor FK'yı konuk edecek Beşiktaş maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar bu hafta deplasmanda oynayacakları Samsunspor karşılaşmasından 3 puanla dönmek istediklerini söyledi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.863 lira 11 kuruş, Amerikan doları 48 lira 49 kuruş, euro 56 lira 57 kuruş, sterlin 65 lira 63 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 101 dolar 77 sent, bir bitcoin 78.233 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.505 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Haber.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye ile Rusya arasında gübre konusunda imzalanan anlaşmayla ilgili, yaptığımız anlaşma ülkemizin ihtiyacı olan gübre ham maddelerini ve gübrenin ithalatı ile ilgili Rusya'nın herhangi bir şekilde kota veya sınırlama uygulamayacağı yönünde dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %37'de sabit tutulmasına karar verdiğini açıkladı. Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangını 3. gününde devam ediyor. Enerjisi düşürülen yangına gece boyu karadan müdahale edilirken sabahın ilk ışıklarıyla havadan da destek verilmeye başlandı. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 20 ilde 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 48 şüpheliden 45'i adliyeye sevk edildi. Diyarbakır merkezli 2 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheliden 17'si tutuklandı.
1: Spor.
0: UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray deplasmanda konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Süper Lig'in 5. haftasında Cuma günü saat 20'de sahasında Erzurumspor FK'yı konuk edecek Beşiktaş maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar bu hafta deplasmanda oynayacakları Samsunspor karşılaşmasından 3 puanla dönmek istediklerini söyledi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.863 lira 11 kuruş, Amerikan doları 48 lira 49 kuruş, euro 56 lira 57 kuruş, sterlin 65 lira 63 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 101 dolar 77 sent, bir bitcoin 78.233 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.505 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

kırılıp dökülelim, ister yok olup dirilelim, sevişmeden oynayalım.

0: Bazen en yeniler,
1: bazen eskiler,
0: ama
1: en iyi.
0: Kaliteli müzik, radyo kulübü.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kadın belediye başkanlarını kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulden fotoğraf paylaşıldı. Orman Genel Müdürlüğü Antalya'nın Aksu ve Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu.

0: Milli Savunma Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'ndan alınan karara ilişkin Kıbrıs Türk halkını sistematik saldırı ve katliamlardan kurtaran, adaya barış ve huzur getiren 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ve Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik mesnetsiz iddiaları şiddetle reddediyoruz. Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nca Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Türk Silahlı Kuvvetlerine hedef alan sözde bir anıt projesine kaynak ayrılmasının tavsiye edilmesi, tarihi gerçekleri çarpıtmaya yönelik taraflı yaklaşımın yeni bir örneğidir açıklamasını yaptı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, gebelerin ve lohusaların takip süreçlerini daha etkin ve güvenli yürütmek amacıyla riskli takip sistemini 81 ilde devreye aldıklarını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan İsmail Çanak'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Çanak, Cem Küçük'le Serdar Özyurt'u ben tanıştırdım. Bunun karşılığında Serdar Özyurt'tan para almadım. Cem Küçük'e vermiş olduğum paraların tamamı belediye organizasyonlarına katılması karşılığı yapılmıştır, dedi.
1: Spor.
0: UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray deplasmanda konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Süper Lig'in 5. haftasında Cuma günü saat 20'de sahasında Erzurumspor FK'yı konuk edecek Beşiktaş maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Ayrıca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar bu hafta deplasmanda oynayacakları Samsun Spor karşılaşmasından 3 puanla dönmek istediklerini söyledi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.863 lira 11 kuruş, Amerikan doları 48 lira 49 kuruş, euro 56 lira 57 kuruş, sterlin 65 lira 63 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 101 dolar 77 sent, bir bitcoin 78.233 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.505 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: serseri.
1: Hanımlar beyler, haftanın dördüncü gününden festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Keyifli şarkıları bulunduğunuz ortamlarda sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümerkan Söğütlü yeniden mikrofon karşısındayım. Keyifli şarkıları bulunduğunuz ortamlarda en iyi müzikle birlikte geride bırakacak olduğumuz 120 dakikalık yolculuğumuzda günün en güzel şarkıları sizleri bekliyor yine her zaman olduğu gibi. Keyifli şarkılara güzel bir örnek verelim efendim. Güzel bir örnek bırakalım. Sonrasında yeniden buradayız.

Yüksek maaş için diplomanın şart olduğu dönemler artık geride kaldı gibi duruyor. Çünkü bir iş bulma platformunun verileri üniversite diploması istemeyen 4 meslekte aylık kazancın 100 bin lirayı rahatlıkla aştığını ortaya koydu efendim. Platform kurucusu da listenin başındaki mesleklerde tek şartın ustalık ve sertifika olduğunu söylüyor. Hangi meslekler bunlar? Detayları inceleyeceğiz. Ayrılmayın, geliyoruz birazdan.

Hanımlar beyler, günün keyifli şarkıları sizlerle olmaya devam ediyor. Yüksek maaş için diploma artık şart değil dedik efendim. Bir iş bulma platformunun kurucusu bir açıklama yaptı efendim. Araştırmaları paylaştı Mert Yıldız. İş hayatına girmenin önündeki en büyük engelin artık diploma olmadığını söyledi. Ve bazı meslekler için eğitimin şartı olmadığı, aynı zamanda gelirlerin de çok yüksek olduğunu belirtti. Sıralamanın ilk basamağındaysa tesisatçılık yer almış. Yıldız mesleğin kolay olmadığını vurgulayarak tesisatçılık zor bir meslek. Zorluğuna rağmen karşı tarafta da ciddi bir getirisi olan bir meslek demiş. Rakamlar da bunu doğruluyor diyor. 55 bin liradan başlayıp 100 bin lira kadar ulaşabildiğini görüyoruz dedi. Ek mesai yapan ustalarda da ücretlerin bu bandın üzerine çıkabildiği belirtilmiş.

Günün en keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz devam ediyor değerli dinleyenler. Diplomasız, çok kazandıran meslekler dedik. Bir iş bulma platformunun sahibi, platformunun kurucusu bu açıklamayı yaptı. Bazı meslekler var ki dedi, birçok aslında yıllarca okul okuması gerektiren mesleklerden çok çok daha fazla kazandırıyor dedi. İlk sırada tesisatçılar yer alıyordu. İkinci sıradaysa manikür ve pedikür uzmanları, aylık kazancının 100-120 bine kadar gittiğini görüyoruz dedi. Diploma şartı burada da yok. Buna karşılık işin ciddi sorumlulukları varmış. Yine kuaför işletmecilerinin de açıklamalarına bir takım yer verilmiş bu noktada. Efendim, günün keyifli şarkılarıyla festival yolculuk devam ediyor. Ayrılmayın, birazdan geliyoruz.

Günün en güzel şarkılarıyla festival yolculuğumuz devam ediyor. Az önce yüksek maaşlardan bahsetmiştik efendim. Türkiye'de en yüksek maaşı kazanan mesleklerin olduğunu söylemişti. Yani en yüksek maaş derken diplomaya gerek kalmadan, herhangi bir eğitime gerek kalmadan, sadece ustalıkla. İşte tesisatçılar, manikür pedikür uzmanları bu listenin en üst sıralarında yer alıyordu. Yine yüksek maaşlı bir işten bahsedeceğiz ama bu sefer iş burada değil, dünyanın öbür ucunda. Dünyaca ünlü ABD'li rapçi Snoop Dogg bir dondurma markasını duyurdu ve bu dondurma markası için eşine az rastlanır bir ilan yayınladı efendim. Marka dünyanın her yerinden dondurma tadımcısı arıyor ve bu iş ilanı için hiçbir şart yok. Herkes evinden çalışacak ve ayda yaklaşık 10 bin dolar, yani 482 bin TL maaş olacak efendim. Bu işi herkes ister. Kim istemez ki, değil mi? Hem dondurma yiyeceksin hem de keyifle muhteşem bir maaşı geride bırakacaksın.

Günün en güzel şarkılarıyla festivale yolculuk devam ediyor. 10 Eylül 2026 günlerden Perşembe bugün. Hep böyle yüksek maaşlı işlerden bahsediyoruz efendim bugün. Bayağı böyle iş ilanları platformuna çevirdik festivali diyebiliriz ama böyle haberleri arka arkaya görünce hep böyle benzer şeylerde öneriyor ya bizlere. Algoritma artık bu hale geldi biliyorsunuz ki. Efendim Almanya lojistik sektöründeki 120 bini aşan şoför krizini çözmek için tarihi bir adım attı ve mesleki yeterlilik sınavlarına Türkçe seçeneğini dahil etti. Yeni yasal düzenleme ile birlikte 4500 euroya varan brüt maaşlarla Avrupa'da çalışmak isteyen Türk sürücüler için eşsiz bir fırsat doğarken aranan şartlar ve başvuru sürecinin de tüm detayları netleşmiş böylelikle. Sunulan maddi imkanlarsa Türkiye'den başvuru yapacaklar için oldukça cazip görülüyor tabii ki, değil mi?

10 Eylül 2026 Perşembe gününde günün sevilen şarkılarını sizlerle paylaşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Yapay zeka cephesinde ezber bozan gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. OpenAI, matematik dünyasının 90 yıldır çözülemeyen en büyük ve en karmaşık bulmacalarından biri olan Navier-Stokes problemini geliştirdiği yapay zeka sistemleriyle çözdüğünü duyurdu efendim. Şirket yaklaşık 10 bin yapay zeka ajanının birlikte çalışarak problemi 88 saatte çözdüğünü açıklarken büyük iddialar da ortaya atıldı. İşte 1 milyon dolarlık ödülü alan bu tarihi matematik olayına dair birazcık daha detaylara ineceğiz. Ayrılmayın, geliyoruz.

Hanımlar beyler, 90 yıldır çözülemeyen matematik problemini yapay zeka çözdü dedik. 19. yüzyıla dayanan Navier-Stokes denklemleri havanın, suyun, kan akışının veya bir uçağın etrafındaki rüzgarın nasıl hareket ettiğini açıklamak için kullanılıyor ve ancak denklemin 3 boyutlu akışlarda her zaman düzgün çözümler üretip üretmediği yaklaşık 90 yıldır matematiğin en büyük açık sorunlarından biri olarak kabul ediliyordu. Sorunun temelinde ise bir hayli basit gözünden fakat çözümü son derece zor bir soru vardı. Soru şöyleydi: pürüzsüz ve düzenli başlayan bir sıvı hareketi zamanla kontrolden çıkıp sonsuz hıza, yani sonsuz yoğunluğa, tekilliğe ulaşarak denklemlerin çökmesine neden olabilir mi? Bu soru 2000 yılında Climatics Institute tarafından belirlenen 7 milenyum problemi arasına alındı ve bu problemlerin her biri için 1 milyon dolarlık ödül bulunuyordu. Ancak OpenAI kendi açıkladığı çözüm için ödülü talep etmeyeceğini belirtmiş.

Güne dair en sevilen şarkıları sizlerle buluşturmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Acun Ilıcalı Hull City'yi aldığından beri harikalar yaratmaya devam ediyor değil mi? İngiltere'de Türk bayraklı Hull City'de özellikle birçok statta o Türk bayraklarını görmek bizimle olan o yakınlaşmaya da vesile oluyor. Bu muhteşem bir şey aslında. Yine onunla ilgili bir gelişme var. Aktaralım. 3 haftada kalesinde tek bir gol bile görmeyen Hull City 12 Eylül'de Chelsea'yi ağırlıyor ve bu zorlu maç öncesinde kulübün sahibi Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından takımına çılgın bir vaatte bulundu. Acun Ilıcalı'nın onları Las Vegas'a göndermeyeceğim, Las Vegas'ı onlara getireceğim sözleri kısa sürede gündem oldu. Bakalım Chelsea karşısında nasıl bir mücadele sergileyecek Hull City.

Günün en güzel şarkılarıyla festivalli yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için de güzel, keyifli bir gün dileyelim. Şöyle akşamları çok dikkatli olalım özellikle. Tamam, gün içinde halen sıcak birçok noktası yurdumuzun ama akşam saatlerinde o hava sıcaklıkları düşüyor. Ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte de cam kapı açık yatıyorsak ve hala pikelerle devam ediyorsak bu yolculuğa hastalık kapıda diyebiliriz. Zaten tam mevsim geçişi, o hastalığın yoğun olduğu başlayacağı dönemleri konuşacağımız zamanlara çok az kaldı. Biz konuşmaya başlamadan önlem almakta fayda var diyelim. Bol C vitamini, düzenli uyku, bol su tüketimi, kapalı ortamlarda yine çok bulunmamakta da fayda var. Özellikle hasta olabilecek kişilerin olduğu ortamlarda hastalığın bulaş riskini aza indirebilmek için.

Savaş meydanlarında kullanılmak üzere üretilen 25 tank, 273 tren vagonu ve 198 çöp kamyonu denize bırakıldı efendim. Nerede mi? Tayland'ın güneyindeki Narathiwat kıyılarında yapay resif oluşturmak üzere tasarlanan proje yıllar içerisinde deniz canlıları için yeni bir yaşam alanına dönüştü ve araştırmacılar bölgede 53 farklı balık türü tespit edildiğini duyurdu. Yine dalgıçlar için de böyle ağız sulandıran bir durum değil mi? O bölgeyi düşününce biz bir gemi batığının bile etrafında milyonlarca dalış gerçekleşiyor dalışçılar tarafından. Böyle bir alan epey bir turizmi de açıktır zaten diye düşünüyoruz. Efendim, Günün Güzel Şarkıları Festivali'de sizleri selamlıyor. Ben Tümer Kan Söğütlü. Hepinize muhteşem bir gün diliyorum bir kez daha. Kısa bir müzik aramız var. Sonrasında yeniden buradayız.

0: Hani ben siz bir
1: hiç... Hanımlar beyler, güne dair en sevilen şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümer Kan Söğütlü 120 dakikaya yakın buradaydım. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize muhteşem bir gün diliyorum ben bir kez daha. Günün devamında da. Yarın yeniden haftanın son çalışma gününde tekrar buluşmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: En iyi müziği dinliyorsunuz. 95.5. 95. 95.

Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Murat Turan'dan can abilerime ve kardeşlerime, abim yoldaşım Özgür Düylekar, ağabeylerim Sinan Düylekar, Yunus Tepeli, Zeki Altındal, Eren Etem Akkuzu, Bayram Acay, kardeşlerim Onur Tüzün, Ramazan Özçelik, Tolga Şanlı, Hüseyin Akburu, İbrahim Enes Karakaya'ya gelsin, Sedef Güneş, bana ne, Murat Turan'dan abilerine, kardeşlerine, Özgür Düylekar, Sinan Düylekar, Yunus Tepeli, Zeki Altındal, Eren Etem Akkuzu, Bayram Acay, kardeşlerim Onur Tüzün, Ramazan Özçelik, Tolga Şanlı, Hüseyin Akburu, İbrahim Enes Karakaya gelsin dedi. Ve final yaptık bu saat için. Özgür Düylekar'a katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu saatimizi Özgür Düylekar kardeşim sundu. Özgür, gözlerinden öperim amcam.

Süleyman Şahin'in kalbinden Mustafa Yavuz Doyamadım dostlarına, kardeşlerine armağan olarak geliyor. Onlar Musa Şahin, Veysel Sönmez, Doğukan Kılıçkıran, Atacan Sarıkaya, Sezer Bozkaya, Berşam Tunçer, Dilovan Çelebi, Öztürk Balaban, İbrahim Zeran, Adil Işık, Koray Helki, Halil Ağırcan, Kenan Başıbütün ve Mustafa Eren'e armağan olsun. Bazı dostluklar uzun uzun anlatılmaz. Bir selamda, bir muhabbette, birlikte dinlenen bir eserde kendini belli eder. Bizim de selamımız, muhabbetimiz ve gönlümüz sizlerle. Hepinize ayrı ayrı selam olsun. Bu eserde güzel dostluğumuza gelsin dedi Süleyman Şahin. Gece boyunca ara ara Süleyman Şahin'den istekler var. Süleyman Şahin ve dostlarına duyurulur. Selam olsun. Radyo başından ayrılmayın.

Terk etmedi sevdam beni. Aç kaldım, susuz kaldım. Hayın karanlıklı gece. Can garip, can suskun, can paramparça. Ve ellerim kelepçede. Tütünsüz, uykusuz kaldım. Terk etmedi sevdam beni iki gözüm. İnan bana terk etmedi iki gözüm. Terk etmedi. Dedi Süleyman Şahin. İnşallah bugünler gelir geçer, gelir geçer.

Şarkıyı birazdan armağan edeceğim. Selamünaleyküm, ben Poyraz Öncül. Beni tanıyan herkese selam olsun. Öncelikle en kıymetli kardeşim Doğukan Bağcı. Değerli dostlarım Ömer Ağır Değil, Mamaklı Duran, Cenk Kaplan, Hamza Ulaş, Barış Şahiner, Barkın Bozkurt, Ömer Burak Dere, Muhammed Mustafa Deniz, Barış Balcı, Burak Yardımcı, Efe Akkaya'ya selam olsun. Gün gelir devran döner, kim nerede durmuş belli olur, kimin ne olduğunu unutmadık, sadece zamanı bekliyoruz, dedi Poyraz Öncül ve devam etmiş. Poyraz Öncül, namı diğer Poki, beni tanıyan herkese selam olsun. Öncelikle en kıymetli kardeşim Doğukan Bağcı, değerli dostlarım Ömer Ağır Değil, Mamaklı Duran, Cenk Kaplan, Hamza Ulaş, Barış Şahiner, Barkın Bozkurt, Ömer Burak Dere, Muhammed Mustafa Deniz, Barış Balcı, Burak Yardımcı, Efe Akkaya selam olsun. Biz karanlıkta da duruşumuzu bozmadık, ışığa çıkınca da kimse eyvallahımız olmaz. Bazıları güzel günleriyle övünür, biz sabrımızla. Herkes taşıdığı yük kadar adamdır. Bizim kitabımızda vefa unutulmaz, ihanet affedilmez, diyor Poyraz Öncül. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Berat Öncül, babam olan Poyraz Öncül'e gelsin. Biz Yusuf'u kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan yapan Allah'a güvendik. İlla ki bu gecelerimizin bir sabahı, her karanlığımızın bir aydınlığı olacak. Koca yürekli babam Poyraz Öncül'e armağan olsun. Kıvırcık Ali, ah kardeş geldi. Ömrümüzü Berat Öncül'den babam diye hitap etti. Poyraz Öncül'e geliyor. Bu güzel çalışma namı diğer Poki'ye. Biz Yusuf'u kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan yapan Allah'a güvendik. İlla ki bu gecelerimizin bir sabahı var. Her karanlığımızın bir aydınlığı da var. Koca yürekli babam Poyraz Öncül'e armağan olsun. Kıvırcık Ali, ah kardeş, gece devam ediyor.

Selamünaleyküm, ben Poyraz Öncül. Beni tanıyan herkese selam olsun. Öncelikle en kıymetli kardeşim Doğukan Bağcı, değerli dostlarım Ömer Ağırdil, Mamaklı Duran, Cenk Kaplan, Hamza Ulaş, Barış Şahiner, Barkın Bozkurt, Ömer Burak Dere, Muhammed Mustafa Deniz, Barış Balcı, Burak Yardımcı, Efe Akkaya selam olsun. Enver Yılmaz, gitti zoruma. Poyraz Öncül, namı diğer Poki, benim can kardeşim. İşin gücün rast gelsin. Güzel günler yakındır Poyraz. Yine eskisi gibi. Ama güzel günlerde. Yine Poyraz Öncül rüzgarlarıyla. Yine o özlediğin dostlarınla yollarda olacaksın can kardeşim. Her şeyin başı sabır. Gözlerinden öperim Poyraz Öncül. En güzel şiirler, şarkılar senin için geliyor bu gece yine.

Hani biz kardeştik? Ne tez unuttun? Tuz ektin yarama kardeş, dalım kuruttun. Yalan sevgilerle gönül avuttun. Olmadı be kardeş, bitti zoruma. Yine de kardeşiz, başım tacısın. Senin değil, benim canım acısın. Yüreğimi yakan derin sancısın. Canın sağ olsun be kardeş, gitti zoruma. Unuttun ya kardeş, gitti zoruma.

Birazdan sevgili Gogo Özpolat Rıza Bağışı için şarkılar var, istekler var. Onları yerine getireceğiz. Çınar Kar ne demiş? Çınar Kar kardeşim, canım ablam Özoya ve onun kadar değerli arkadaşları Filiz Balican, Yağmur Laçin, Çiğdem Karagül'e, Pınar Tatar, Gülbahar Turgül, Dicle Çakıl, Rabia Dest ve son olarak Selda Demir'e isteyeceğim bütün parçalar armağan olsun. Hepsi özel istektir dedi Çınar Kar. Herhalde ilerleyen dakikalarda mı isteyeceksin Çınar? Bakayım bir, var mı özel istek? Şu an düşen Çınar Kar'dan istekler yok. Mesajlara bakıyorum. Hüseyin, kardeşim ve dostlar için istekte bulunmak isterim. Aslan kardeşim, babamın oğlu Bora Yardımcı, elbet bir gün sabır. Sıradaki şarkıyı armağan ediyorum dedi Hüseyin kardeşim. Hüseyin, normal mesaj bölümünden göndermişsin Hüseyin. İkinci sıradan tekrardan şarkıyı yazıp atman yeterli, mesajınla birlikte okuruz. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Sen ilk sıradan gönderdiğin için otomasyon sisteminde benim panelime düşmüyor. İkinci sıradan şarkı isteği kısmından yap isteğini. Fatma'dan sevdiği Mert Çakır'a seni seviyorum evdeyim mesajı var. Aklı olan iyi halden yararlanır, güzel şeyler konuşur, ağzını kötü söze mühürler, dilini güzel sözle temizler. Sen zaten gördüğüm en ılımlı insanlardan birisin aşkım dedi Fatma. Mert Çakır da çok sevdiğini bir kere daha söyledi. Eylem Çakır, canının ciğeri MÇ'ye vuslatımız mukadderse bugün çektiğimiz hasret yalnızca bir imtihandır. Sabrımız daim, kavuşmamız yakın olsun dedi Eylem Çakır. Vuslatımız mukadderse bugün çektiğimiz hasret yalnızca bir imtihandır. Sabrımız daim, kavuşmamız yakın olsun dedi Eylem Çakır MÇ'ye. Sevilay İnce, nişanlım Halil İnce'yi çok çok, nişanlım Halil İnce'ye çok çok selam olsun. Bugün olmadıysa elbet bir gün sarım diyor. Yüreğini ferah tut, seni çok çok seviyorum bir tanem dedi Sevilay İnce. Halil İnce'ye böyle seslendi soyadaşlarım. Umutcan Güçlü kardeşim ne demiş? Selamünaleyküm, ben Umutcan Güçlü. Kardeşlerim İbrahim Berat Gülden, Ali Berat Genç, Enes Kılıç Aslan, Mert Numan Gül, Muhsin Kürşat Arı, Hasan Gümüş, Hüseyin Ayık, Feyyaz Arslan, Kadir Küçük, Ahmet Küçük'e bol bol selam olsun dedi. Umutcan Güçlü'den kardeşlerine bolca selam var efendim Umutcan Güçlü'nün. Şöyle bir kontrol ediyorum. Tuna Mülayim, bedeli ne olursa olsun aslan gibi yaşamanın haysiyetine talibiz. Çok şükür. Kardeşim Batuhan Şen ve abim Umut Aras elbet bir gün dedi Tunahan Mülayim. Efendim yaralarım var sırada, bekliyor kardeşimiz Atakan Dokumacı'nın da isteğini gönderelim. Aslan abim Doğukan Dokumacı'ya Kıvırcık Ali yaralarım derin kardeş şarkısı armağan olsun. Atakan Dokumacı'dan Aslan abim Doğukan Dokumacı'ya Kıvırcık Ali yaralarım derin kardeş şarkısı armağan olsun. Şarkı yayında. Birazdan Gogo Özpolat Rıza Bahşi için gelen istekler var. Onları yapacağım efendim.

0: Sevgili Gökhan Özpolat, namı diğer Gogo'nun anneciğinden, evladı Gökhan Özpolat'a, Gogo'ya ve can dostu Rıza Bahşi'ye armağan olarak geliyor. İlk şarkı Müslüm Gürses, Yıllar Utansın. Yıllar Utansın, Gogo'nun anneciğinden Rıza Bahşi'ye ve Gogo Özpolat'a armağan olarak geldi. Aç radyonun sesini iyice. Muhteşem bir şarkı. Yıllar Utansın, Gogo Özpolat, Rıza Bahşi, size geldi.
1: Biz

Selamünaleyküm. İyi yayınlar Murat abi. Ben Rıza Bahşi. Beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Ve aleykümselam Rıza Bahşi. Rıza Bahşi'nin sözü: kimin gemisi daha hızlıysa ona binmeye çalışanlar gün gelir bu deniz sizi de yutar, diyor Rıza Bahşi. Ve devam etmiş değerli kardeşim Rıza Bahşi, ne demiş? Değerli dostlarım, kanım canım Gogo Özpolat, Zeko Çakıroğlu, Caner Altınışık, Çağrı Kerpiş, Cem Bahadır, Atlıhan Özkan Yılmaz ya da Atlıhan Özkan Bahadır, Atlıhan Özkan Yılmaz, Ahmet Ayçiçek, Mert Güleli, Osman Eren ve değerli abilerim, canım kanım Ali Bahşi, Kadir Turgut, Mehmet Çağrı Yılmaz, Tahir Atasoy'a, İbrahim Dizdek, fırıldaklar armağan olsun dedi Rıza Bahşi. Ve aleykümselam Rıza Bahşi'nin isteği yayında. Bir gün savcı bir...

0: Size söylüyorum size. Adam kılığında gezen adamcıklar. Dostluk makamında hainlik şarkısını çalmakta ustasınız. İnandık size, inancımızı kırdınız kandırıkçılar. Vefasızlık taşlarıyla döşenmiş kaldırımları yapmakta ustasınız. Küfür edip arkasından konuştuklarınızı, hain diyerek bize anlattıklarınızı, baş tacı ederek açtınız bucaklarınızı. İnsanlıkta bir duruşunuz yok ama ikiyüzlülükte ustasınız. Efendi olmak korkaklık sayılıyor sizce. Oysa edepli imanlı olmak şarttır bizce. Çıkarınız için menfaat sırasına dizilince yalakalık yoluna halları serip el etek öpmekte ustasınız. Fırfır dönen fırıldaklar sizi.
1: Kalem yok silgisi var, maddiyata ilgisi var. Her konuda bilgisi var, lak lak konuşan avukla.

olsun. Şimdilik oynayın bakalım. Top sizin, saha sizin. Koşturun dört nala, at sizin, ok sizin, yay sizin. Unuttunuz galiba, amel defteriniz tutuluyor sizin. Ahireti bilmem ama

Fırıldaklıkta ustasınız. Adamlık bir öteniz olsa gitmezsiniz. Sevgi dolu tertemiz yüreklere eksen bitmezsiniz. Bozuk parayla benim gözümde kuruş etmezsiniz. Haysiyetsizlik hisselerinin yükseldiği borsada ustasınız. Ne kimseye haksızlık ettim, ne vazgeçtim hak yolundan. Ne birine namussuzluk ettim, ne ihanet ettim aşk yolunda. Öldürün beni söylediklerimde bir tane yalan bulun da. Ama yine de korkuyorum be. Vallahi siz iftirada da ustasınız.

Efendim devam ediyoruz. Fikret delikanlı bu defa vazgeçtimle geliyor. Selamünaleyküm. Öncelikle iyi yayınlar Murat abi. Ben Gökhan Özpolat. Namı diğer Gogo Özpolat. Gogo ve aleykümselam abim. Hoş geldin tekrardan. Sana ve Rıza Bahşe'ye selam olsun. Değerli kardeşler. Gogo'nun isteği, buradan beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Gogo Özpolat diyor ki, benim kapım herkese açık. Kim hangi niyetle çalarsa o niyetle açarım. Sıkıntı yok. Değerli dostlarım, canım kanım Rıza Bahşi, Zeko Çakıroğlu, Caner Altınışık, Çağrı Kerpiç, Özkan Yılmaz, Abdullah Kızmaz, Koray Arslan, Muhammed Kaya ve değerli abim, canım kanım Ali Bahşi, Mehmet Çağrı Yılmaz, Mert Güleli, Fazlı Keskin için Fikret Delikanlı vazgeçtim. Bu şarkı Gogo Özpolat'tan kardeşlerime, abilerime gelsin dedi. Gogo Özpolat'ın, Gökhan Özpolat'ın namı diğer Gogo Özpolat'ın isteği Fikret Delikanlı vazgeçtim yayında efendim.

ve gece devam ediyor. İyi akşamlar Murat abi. Nasılsın? Ben Ulaş Bağış. Abim Gökhan Bağış. Kardeşim Emir Bağış. Dostlarım Sefa Karademir. Orhan Sertkaya. Mustafa Özden. Cemre Görür. Efe Çelik. Tutku Sarı. Arif Can Boğatır. Boran Batman. Mamiş Polat. Ve ağabeylerim Kadir Turgut. Menderes Yağmur. Şeref Dadaş'a çok selam olsun. Ayrıca dayılarım Nihat Evren ve Bülent Evren'e çok çok selam olsun. Gecen iyi olsun abi. Allah'a emanet ol dedi sevgili Ulaş Bağış. Efendim devam ediyoruz. Sırayla şarkılarınızı çalacağım ama mesajlarınızı bekletmemeye çalışıyorum. Umutcan Güçlü, selamünaleyküm. Ben Furkan Akteke. Abim Batuhan Düz Yola çok selam. Her doğan güneş umudun olsun. Elbet bitecek bu zorlu günler. Özlem sana, hasret sana, can abim dedi Umutcan Güçlü. Abdullah Tunçok, aleyküm selam. İyi yayınlar, ben Abdullah Tunçok. Değerli dostlarım Yakup Karaca, Engin Kaçar, Eren Etem Akkuzu, Olay Miraç Hasta, Alp Altınışık, Serkan Altun, Soner Çetinkaya, İsmail Yağız ve bütün dostlarımıza Yozgat'tan selam olsun. Ayrıca Ankara'da bulunan vefalı dostlara selam olsun. Valla Engin Kaçar'a mesaj gelmiş. Emircanlara, Engin Kaçar'a özellikle mesaj atan kardeşlerime biraz erken atmalarını istirham ediyorum. Yozgat'ta saat 21.58'de yayına giriyor. Çok geç atıyorsunuz mesajı. 16 dakika önce atmışsınız. Panel ana baba günü. Musa Aktaş, dışarıda fırtına kopsa ne yazar? İçerideki çınarın gölgesi bize yeter. Kardeşim Musa'dan öz abim İsa Aktaş'a selam olsun. Sabrımızın sonu selamet. Yani şunu söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Bir iltimas yapmıyoruz. Bak tanıdığım dostlarım var. Onlar bile bekliyorlar vallahi. Beraber bekleyeceğiz. Engin Kaçar'a ben bir selam göndereyim. Engin Kaçar'a şarkı var ama biraz bekleyeceğim. Ağam hakkın helal et. Çınar Güneş, Aslan Oğuzhan Patır abim, ben Çınar'ım. Oğuzhan Patır, Aslan Oğuzhan Patır abim, ben Çınar'ın. Çınar Güneş'ten geliyor bu mesaj. Seni çok özledim, dört gözle gelmeni bekliyorum. Yanımızda olmasan da hep bizimlesin aslında. Bana hem abi hem baba oldun. Benim için gösterdiğin tüm fedakarlıklar için sana çok teşekkür ederim. İyi ki varsın, yakın zamanda hep yanımızda olacaksın. Ve bir daha ayrı geçen günümüz olmayacak. Bana verdiğin bütün sözleri tutacağına eminim. Allah'a emanet ol. Annem bana emanet. Merak etme, bütün şarkılar sana gelsin dedi Çınar Güneş. Tünahan Mülayim, umursama dünyaya, umursama dünya gelse de üstüne, tek umudun Allah'ın olsun. Elbet bir gün devran döner tersine, sabır en büyük silahın olsun. Umut Aras ve Batuhan Şen, Allah'ın aslanları dedi Tünahan Mülayim. Musa Aktaş demiş ki, bir şarkı istemişsin Musa. Şarkıyı şarkı

panelinden tekrar atarsan bu istediğin mesajla birlikte okur şarkıyı göndeririz. Barış Kahraman arada bir cümleten selamünaleyküm, iyi yayınlar abim İsa Aktaş'a selamlar olsun. Yokluğun masada yeri sabit ama başımız dik, gönlümüz bir, duruşun rehberimiz dedi Musa Aktaş. Musa, medyamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. Buraya kadar yapmışsın. İlk sırada mesaj, bunu da yapmışsın. Ama şarkı isteğini, mesajı gönderdikten sonra tekrardan ikinci sırada şarkıdan, şarkı kısmından 160 karakterde gönderirsen dedim, gönderdim bile. O zaman biraz bekleyeceksin. Mesajını okuduk. Musa Aktaş'ın Barış Kahraman arada bir şarkı isteği var ama yani tahmin ediyorum en az yarım saat 40 dakika vaktim var Musa. Hakkını helal et, daha yeni attın abim. 23.45'te düştü mesajın. Ve Süleyman Şahin'e çok güzel istekler var. Bir onları yapalım hemen. Hızlı bir şekilde. İki gözünden Süleyman Şahin'e, Gökhan Bağır yarına da hasretmiş, armağan olsun. Sen gönlünü ferah tut iki gözüm, güzel günler yakın, ne yaşanırsa yaşansın, gönülden geçen güzel şeylerin bir gün mutlaka yerini bulacağına inan. Bu eser de biraz hasrete, biraz umuda, en çok da güzel günlere gelsin iki gözüm. Ayrıca Deniz Erbaş'tan Süleyman Şahin abisine çok selam olsun. Süleyman abi, seni çok seviyoruz. İyi ki varsın. Hep yüzün gülsün. Buradan sana kocaman selamlarımızı gönderiyoruz dedi Deniz Erbaş Süleyman abisine. Süleyman Şahin iki gözünden geldi bu şarkı. Gökhan Bağır yarına da hasretmiş. Ben

Yarın adı hasretmiş, yarın adı çilemiş, yarın adı kadermiş, ben anladım. Of, yarın adı hasretmiş, yarın adı çilemiş, yarın adı kadermiş, of.

0: demekmiş, ben anladım.
1: Of, eller sevdi mutlu oldu. Ben sevdim, ne hallere düştüm. Bu sevda denen şey ne kadar acıymış. Bilemedim, ölçemedim hesabını. Bilemedim beni bu kadar yakacak. Bilemedim beni benden alacak. Bilemedim beni firarlara salacak. Bilemedim, yarın adı hasretmiş. Bilemedim, yarın adı çileymiş. Bilemedim, bilemedim, bilemedim.
0: Yarın adı hasretmiş, yarın adı kermiş, yarın adı çileymiş.

0: Anladım.
1: İki gözünden yine Süleyman Şahin'e bildiğim kadarıyla. Evet evet, Süleyman Şahin. Mahsun Kırmızıgül'den sevdiğim sana gelsin dedi iki gözü. Sen canını hiç sıkma, olur mu? Hayat bazen insanı yoruyor, bazen de özletiyor. Ama sen bil ki ne olursa olsun yanında seni düşünen, seni seven insanlar var. Bizim sevgimiz de, selamımız da sana hep ulaşır. Yüzün gülsün, gönlün ferah olsun. Seni çok özledik iki gözüm dedi. İki gözü Süleyman Şahin'e Mahsun'dan Sevdiğim adlı bu güzel çalışmayı armağan etti. Çok özledik diyor. Çok çok.

seninle buluşmamız ne kadar zor olsa da iki gözüm, senden sadece beni sevmeni istiyorum. 5 dakika baş başa kalmamız suç olsa da, senden sadece beni uzaktan uzağa da olsa çok sevmeni istiyorum. Çağırsam bile gelme, yorulma ne olursun, sen üzülme, incinme, kırılma ne olursun. Beni yanlış anlama, darılma ne olursun. Senden sadece iki gözüm, beni sevmeni istiyorum. Bir gün bensiz kalsan da benimle yaşamanı, aşkımın değerini sır gibi taşımanı, nemli bakışlarınla resmimi okşamanı, senden sadece iki gözüm, beni sevmeni istiyorum. Senden tek dileğim var, özel imtiyaz değil. Kulum başka bir kula ibadeti farz değil. Haşa, yaradan gibi 5 vakit namaz değil. İki gözüm, senden sadece beni sevmeni istiyorum. Süleyman Şahin'e geldi bu satırlar. Cemal Safi'nin muhteşem şiiri Beni Sevmeni istiyorum. Süleyman Şahin'in iki gözünden iki gözüne Süleyman Şahin'e geldi yani. Ayrıca Aslan Öztürk'ten Süleyman Şahin'e kocaman bir selam olsun. Sen canını hiç sıkma, gönlünü ferah tut. Biz hep yandayız, sevgimiz seninle mesajı var. Aslan Öztürk'ten Süleyman Şahin'e selam olsun. Sen canını hiç sıkma, gönlünü ferah tut. Biz hep yandayız, sevgimiz seninle. Efendim gece devam ediyor. En güzel şiirleri, şarkıları sizler seçiyor ve istiyorsunuz. Gönderiyoruz. Çok güzel bir çalışma var. Ama nereden bakayım, şuradan yapmam lazım. Abidin, Abidin neredesin Abidin ya? Hazır mı? Ama bu, evet bu, evet evet bu. Bravo Abidin, vallahi alkış sana. Oy oy. Oğlum Gökhan Özbolat, namı diğer Gogo'ya. Kardeşi dostu ağabeyi Rıza Bahşi'ye. Müslüm Gürses'ten dinleyin geceler. Benim evlatlarım

Gökhan Özbulat, namı diğer Gogo ve Rıza Bahşi'ye, Müslüm Gürses'ten, Baba Müslüm'den dinleyin geceler geliyor. Gogo'nun anneciği istedi. Aç radyonun sesini. Bundan daha güzel bir istek olur mu Gogo? Aç aç aç Rıza Bahşi.

Selamünaleyküm. Mamak'tan Taylan, Özgür Kaplan ve Görkem Dal Süren'den dostlarımız Emre Kapucu, Ulaş Hancı, Sabri Bozkurt, Baki Yumuşağı ve güzel günlerden uzak kalan tüm dostlara selam olsun. Belki kar yağar, izler kaybolur ama biz düştüğümüz çukuru asla unutmayız. Aslanlar gibi bu güneş bizim içine doğacak. Emre dedi. Ver hüküm selam Mamak'tan Taylan, Özgür Kaplan ve Görkem Dal Süren. Emre Kapucu'ya geldi bu özellikle mesaj. Efendim gece devam ediyor. Ahmet Can Taşkın'ın isteği geldi. Canım Ali Dedo Mapus. Selamünaleyküm. Namı diğer amcam Selami Taşkın ve kadim dostum Enes Köse'ye Canım Ali Dedo'dan Mapus parçası armağan olsun. En kısa zamanda eskisi gibi izledi. Ahmet Can Taşkın'ın isteği. Velküm selam. Namı diğer amcam Selami Taşkın ve kadim dostum Enes Köse'ye Canım Ali Dedo'dan Mapus parçasını armağan ediyorum. En kısa zamanda eskisi gibiyiz. Şarkı yayında efendim. Gece devam ediyor. Gece resmen bugün yanıyor efendim.

Yılların sevdasını düşte kurdum. Bir dost bildiğimdi benim kurdum. Oysa fethedilmeyen bir surdum. Ben yaşamayı böyle bilmiyordum anne. Kim bilir son kez duymayacaksın sesimi. Gece bulursan güneşe sor adresimi. Bu şehir, bu şehir olmuş av mevsimi. Ben böyle yaşamayı düşünmüyordum anne. Ben yaşamayı böyle bilmiyordum anne.

kentin en özel istasyonunda Murat Ünce ile uzun ince yoldasınız. Gökhan Özpolat, namı diğer Gogo ve Rıza Bahşiye anneciklerinden, annelerinden. Anneciği Gogo Özpolat'ı çok sevdiğini söylüyor ve bu güzel çalışmayı Gogo Özpolat'a, Gökhan Özpolat'a, namı diğer Gogo'ya ve Rıza Bahşiye armağan olarak gönderiyor. Çoğu gitti, azı kaldı. Azer Bülbül söylüyor. Gökhan Özpolat, namı diğer Gogo ve Rıza Bahşi kardeşine armağan olsun.

Gogo Özpolat, Gökhan Özpolat, namı diğer Gogo. Annen seni çok seviyormuş kardeşim. Bu da üzerimizde kalmasın. O benim her şeyim, canım, can parçam. Gogo'ya ve Rıza Bahşi'ye bu şarkı özellikle armağan olsun. Yanındaki kardeşlerine, dostlarına da dedi. Azer Bülbül çoğu gitti, azı kaldı. Gece çok yoğun geçiyor arkadaşlar. Hadi bakalım.

0: Çok yoğun geçiyoruz arkadaşlar. Musa Taşçı duvarlar aramıza girdi diye dostluğumuz eksilmez. Gün gelir kapılar açılır, kaldığımız yerden devam ederiz. Sen orada sabret, biz burada seni hiç unutmadık dedi Mustafa Taşçı. Ama kime dediğini yazmamış Mustafa Taşçı kardeşimiz, isim olarak vermemiş. Herhalde kişi kendini biliyor. Güzel günlerden selamünaleyküm. Ben Taşkın Zagros. Ailem olan dostlarım için size ulaşıyorum. Ahiretliğim, canım abim Küskün Ali'ye, Ferdi Kızıltepe'ye, can kardeşlerim Ömer Aslanbaş'a, Furkan Aktaş'a, Tamer Güçlü'ye, Bayram Keskin'e, Barış Özgül'e, Hüseyin Kılıç'a, Şafak Serhat, Sülo Ağa'ya, yeğenlerim Ta Aktaş ve Yusufcan Kırmızıtaş'a selam olsun. 40 yılda bir hayır soranın 40 yılda bir hatırı bilinir. Umudumuz Allah'tır. Gün olur, o kapılar hepinize açılır. Umudunuzu kaybetmeyin. Dostlarım elbet bir gün. Murat İnce ve Ali Turaç yıktı benim hapishane. Taşkın Zagros'tan ailesine, dostlarına, kardeşlerine armağan olarak geliyor. Ve bizden bir şarkı seçtiği için de ayrıca Taşkın Zagros'a çok teşekkür ediyorum. Adanalı Ali Turaç ve benim söylediğim yıktı beni mapushane şu an yayında. Aç radyonun sesini, ümit ederim beğeneceksiniz. Her defasında söylüyorum, Yaz Gardiyan'da Özcan Akın'la söyledik. Taşkın Zagros'a ve dostlarına bir kere daha selam olsun.
1: Hayatın filesine sabretmek gerek. Sefa ile cefa kardeştir. Bizim yaktığımız gemiler gideceği limanı şaşırmıştır. Tekrar yoktur bazı şeylerin. Kemik iki defa aynı yerden kırılmaz.

Hayatım üşüyorum, kabusları yaşıyorum. Yavaş yavaş ölüyorum. Yıktı benim hapishanem. Yürek yanar, ben kordayım. Dört duvarda çok zordayım. Daha kaç yıl buradayım. Yıktı benim hapishanem. Yıktı benim hapishanem.

0: alın yazım.
1: Efendim panele şarkı isteğinde bulunmazsanız sevinirim. Yetiştiremeyeceğiz. Gece yayın biraz uzayacak, biri geçeceğe benziyor. Kalırsanız devam edeceğim ben zaten, bilginiz olsun. Kısa mesaj atabilirsiniz, haberiniz olsun. Yetişmeyecek çünkü. İnanılmaz bir yoğunluk oldu bugün. Ben anlamıyorum, saat 10'dan sonra bu aksaklığı yaşadık, yani yoğunluğu. Hız kesmeden, nefes almadan yola devam ediyorum. Tunağan Mülayim, Umut Aras, Batuhan Şen, Doğukan Urgun, Arif Emre Koçak, Hüdayi Kandemir, Aslan abi ve kardeşlerim, sabır ve zaman. Eyüphan, kendime bir ceza vermeliyim. Tunağan Mülayim'in isteği yayında. Umut Aras, Batuhan Şen, Doğukan Urgun, Arif Emre Koçak, Hüdayi Kandemir, Aslan abi ve kardeşlerim, sabır ve zaman. Eyüphan, kendime bir ceza vermeliyim. Geldi.

Efendim biraz seri gidiyorum, kimse gücenmesin. Murat abi selamünaleyküm, iyi yayınlar. Ben Yeni Doğan'dan Batukan Kılıçkıran, Hulya Evrensel, Zannetme Ki Unutamam şarkısını başta Bayrak'ta Sancak'ta İbrahim Şahin'e, benim aslan abim Hayat Cesurları Sever Doğukan Kılıçkıran'a, can kardeşim Osman Aslan'a, yine can kardeşim Şahan Vural Yıldırım'a, Ceso Baran, Ege Aslan, Atmaca Şahin Demir'e, Ozan Demir'e, Mertcan Yazılı, Gökhan Ukan, Köksal Uludağlı, Yusuf Can, Eyüp Taşıyan, Berşan Tunçel, Kenan Başıbütün, Atacan Sarıkaya, Süleyman Şahin, canım kardeşlerim Ayaz Baran Aksoy, Şahin Altun, Metehan Çakmak, Fırat ve Samet Yalçı kardeşler, Anıl Yılmaz, Bektaş Yapışkan, Emre Toy, Baran Çelebi, Ulaş Atay, Batuhan Aslan ve tüm kardeşlerimize armağan ediyoruz. Tartıda ağır gelen terazide denk gelmeyebilir. Biz kuytu köşede aynıydık, baş köşede çizgimiz aynı, günlük menfaatler için bozulmaz. Varlığınız yeter aslan abim. Hayat Cesurları Sever Doğukan Kılıçkıran, Bayrak'ta Sancak'ta İbrahim Şahin. Sevgiler, selamlar, İyi yayınlar Murat abi. Allah kolaylık versin. Batıkan, bugün böyle biraz hızlı geçiyoruz. Hadi bakalım. Allah razı olsun amcam.

Şuradan başlıyor şarkı. Şuradan başlıyor. Şuradan başlayacaktı. Şöyle başlıyor şarkı. Şarkıyı iki defa kaydetmişler bunu. Umurumda değil demo kayıt olarak. Evet abi din. Şöyle yapalım. Yozgat kapanmadan gönderelim.

Doğukan Barbaros, Arda Kaçar, Sinan Akkavak, hepsine buradan selam olsun. Arkadaşlar Yozgat 21.58, Erzincan 23, Van 23, bazı illerimizde saatlerimiz böyle. O yüzden Engin Kaçar kardeşimize gönderdiğiniz istekleri biraz erken yapın ki onlar da orada perişan olmasınlar. Benim kardeşlerimi bekletmeyelim, anladınız mı? Emircan Kaçar selam olsun amcam. Abim Engin Kaçar, Tufan Kaçar, Metin Kaçar, Haydar Kaçar, kardeşlerim Şahin Demir, Doğukan Barbaros, Arda Kaçar, Sinan Akkavak, hepsine buradan selam olsun. Ertuğrul Polat, umrumda değil, armağan olsun.

Efendim devam ediyoruz. Sedat kardeşim ne demiş? Bu arada Poyraz Öncül ve arkadaşları radyo başından ayrılmasınlar. Birazdan Süleyman Şahin'e de bir istek gelecek. Poyraz Öncül ve Poki, namı diğer Poki. O zor günlerin adamı. Bunu söylemek lazım Poyraz Öncül için özellikle. O iyi günlere geçtiği zaman zor günlerde söz verdiği arkadaşlarının hiçbirini yarı yolda bırakmadı. Benim tanıdığım Poki böyle bir Poki. Poyraz Öncül yani zordayken ne dediyse kolaylıkta da yani iyi günlerde de yine aynı adam olmaya devam ediyor. Yani arkasını dönüp gitmeyen bir adam olarak ben tanıdım kardeşimi. Selam olsun buradan kendisine. Bu günler gelip geçecek Poki. Sedat ne demiş? Abi Emrah'tan Sensiz Ben Nefes Alamam şarkısı aynı zamanda Beyzoş'uma gelsin. Seni çok seviyorum. Kalbimin tek sahibi sen. Benim nefes alma sebebimsin. Bunu unutma Beyzoş'um dedi Sedat. Beyzoş'um bu şarkı sana en zor günlerinde yanında olanı asla unutma. Çok yakında bütün nikah işlemlerimiz için yanına geleceğim. Murat abinin radyoda verdiği güzel tavsiyeleri kalbinden dinleyip yoluna devam et. Sen beni sevdiğin sürece bu dünyada da öbür dünyada da seninle olacağım. Tüm kalbimle söz veriyorum. Sen benim ömürlüğüm olacaksın. Yan yana olamasak da her gece aynı

aynı yıldızlara baktığımızı unutma Murat abi. Sana da kocaman selam abi. Gecen güzel olsun. Her gece kulağımız sende. Anam anam anam anam anam. Götür beni gittiğin. Sedat'tan Beyzoş'una geldi bu güzel çalışma. Sensiz ben nefes alamam diyor Sedat. Hadi tez vakitte kavuşun çocuklar. Sonsuz olsun aşkınız. Çok hoşuma gitti ya. Murat abinin radyoda verdiği güzel tavsiyeleri kalbinden dinleyip yoluna devam et. Ay kurban olurum ben size. Sedat Beyzoş'una bu güzel şarkıyı armağan etti. Bugün biraz hızlı hareket ediyoruz. Hakkınızı helal edin beyler, hanımefendiler.

Sedat, bunu sizin için yapıyorum. Aşkındır beni yaşatan. Bezoş'uma bu şarkı sana en zor günlerinde yanında olan, en zor günlerinde yanında olanı asla unutma. Çok yakında bütün nikah işlemlerimiz için yanına geleceğim. Murat abinin radyoda verdiği güzel tavsiyeleri kalbinden dinleyip yoluna devam et. Sen beni sevdiğin sürece bu dünyada da öbür dünyada da seninle olacağım. Tüm kalbime söz veriyorum. Sen benim ömürlüğüm olacaksın. Yan yana olamasak da her gece aynı yıldızlara baktığımızı unutma Murat abi. Sana da kocaman selam abi. Gecen güzel olsun. Her gece kulağımız sende. Emrah'tan sensiz ben nefes alamam. Şarkısı aynı zamanda Bezoş'uma bir daha gelsin. Seni çok seviyorum. Kalbimin tek sahibi. Benim nefes alma sebebimsin. Bunu unutma Bezoş'um dedi Sedat.

ve yola devam ediyoruz. Azat Bulut Şahin. Kötü günlerin acısını kimseyle çekmedik. İyi günlerin sefasını kimseye göstermeyeceğiz. Aslan babam İbrahim Şahin ve amcalarım Osman, Doğukan Kılıçkıran'a armağan olsun. Seyfi Doğanay, bul beni. Azat Bulut Şahin, babacığı İbrahim Şahin'e ve amcaları Osman, Aslan, Doğukan Kılıçkıran'a armağan olarak gönderdi. Seyfi Doğanay'dan bul beni. Batukan Kılıçkıran amcanın da selamı var. Azat Bulut Şahin sana.

Devam ediyorum, hız kesmiyorum. Radyonun başından ayrılmayın. Gece biraz uzayacak arkadaşlar. Neticede beraberiz. Ben gitmiyorsam siz de kımıldamayın bir tarafa. Süleyman Şahin'e, Hazar Yıldız'dan "Benim Sana ihtiyacım Var Armağan Olsun". İki gözüm seni özlemek öyle kolay değil. Yokluğun günün bir yerinde mutlaka kendini hatırlatıyor. Bazen bir ses, bazen bir şarkı yetiyor içimizi burkmaya. Şimdi yanımızda olsaydı dediğimiz o kadar çok an var ki, hasretin içimizde, sevgin gönlümüzde. Bu eserde sana gözümüzün yolda kaldığı o güzel günlerin özlemiyle gelsin. Seni çok özledik. İyi geceler iki gözüm. Gözlerini kapat. Sadece güzel günleri düşün. Süleyman Şahin senin için geldi iki gözünden. Hazar Yıldız, sana ihtiyacım var. Hasretin içimizde, sevgin gönlümüzde. Şimdi yanımızda olsaydı dediğimiz o kadar çok an var ki. Yokluğun günün her yerinde mutlaka kendini hatırlatıyor. Bazen bir ses, bazen bir şarkı yetiyor İçimizi burkmaya. İçimin burkulmasına yetiyor da artıyor diyor iki gözü Süleyman Şahin'e. Biz de perişan ediyor vicdansızlar. Allah sevenleri vallahi bütün kalbimle söylüyorum şu gecenin hürmetine. Ya Rabbi tez zamanda sevenleri kavuştur.

İçmeden resmine bakamıyorum, iki gözüm kırılırsın diye aklım çıkıyor. İçince karşına çıkamıyorum, darılırsın diye aklım çıkıyor. Korkarım derdimi sana dökerken, utanır gözümden yaşlar akarken. Uzunca yazamam belki okurken, yorulursun diye aklım çıkıyor. Yakasız gömleği giysem eynime, biricik resmini koysam koynuma. Ne zaman geçirsem ipi boynuma, sarılırsın diye aklım çıkıyor. Her beden bir candan sorumlu sanma iki gözüm. Hey, ruhu kalbimi saran muamma Süleyman Şahin. Benim bir kurşunluk İşim var ama vurulursun diye aklım çıkıyor. Seni çok seviyorum diyor iki gözü Süleyman Şahin.

Efendim devam ediyoruz. İsa Aktaş'ın isteği, Ertuğrul Polat, ellere diyecek sözüm kalmadı. Dostumuz da düşmanımız da iyi bilsin, kazanmadan dönmek yok. Ben İsa Aktaş, dostlarım ve kardeşlerim Gökhan Muhsin, Bayram Demir, namı diğer Bayro, Umut Anıl Yüzgül, Furkan Gümüşsoy, Arifcan Boğatır, Ferdi Ilgaz, Orhan Batman, Tolga Suci, Rüstem Gezer'e armağan olsun bu güzel çalışma. Ertuğrul Polat, ellere diyecek sözüm kalmadı. Dostumuz da düşmanımız da iyi bilsin ki kazanmadan dönmek yok. Ben İsa Aktaş, dostlarım ve kardeşlerim Gökhan Muhsin, Bayram Demir, namı diğer Bayro, Umut Anıl Yüzgül, Furkan Gümüşsoy, Arifcan Boğatır, Ferdi Ilgaz, Orhan Batman, Tolga Suci, Rüstem Gezer'e armağan olsun. Ertuğrul Polat, ellere diyecek sözüm kalmadı.

fakat acı çekmesin. Kalbim bana ait, sen başkasına aşkın.

0: kalbimin yarısı sende kalmıştı. Üşüyüp korkuyor çünkü zalimsin. Bir parça toprak at, acı çekmesin. Kalbim bana ait, sen başkasına. Aşkım bana, sen başkasın. Ya, ya zalim ya. Aşk dediğim bela, gönlümde yara. Sormayın o yarı, sormayın bana. Zalimin biriydi, gitti dönmedi. Ellere girecek sözüm kalmadı. Ondan sonrasında da gözüm kalmadı. Ağladım, ağladım, yaşım.
1: Efendim Taşkın Zagros'un canlarına
2: canım diyordun severken.
1: Yaz gardiyan isteği var.
2: Hatırlıyor musun? Ya?
1: Sevgili Batukan Kılıçkıran kardeşimin ve Cebrail Aslan'ın iki tane isteği var.
2: Ben her şeyim.
1: Biraz müsaade istiyorum. Çınar Kar kardeşimin isteğini yapıyorum. Musa Aktaş, Hilal Kuzey istekleriniz var. Tuna Mülayim Kadriye'nin mesajı var. Yetiştireceğiz, 5-10 dakika geç çıkmış oluruz. Lütfen ayrılmayın radyo başından. Lee Zayn'ın hiç adet hiç Adem parçaları, Hazar Yıldız Bir Sen, Bergen Mutluluk Hakkım Değil, Ebru Gündeş Bir Gün Aşklar Biter, Selda Bağcan Ağladım Annem Armağan Olsun. Ha, Çınar Kar kardeşimiz şarkı bölümünden 8 tane şarkı yazmış. Ya Çınar, aşk olsun ya. Böyle mi öğretiyorum? Panelden bir tane şarkı gönderebilirsin. Ebru Gündeş, Bir Gün Aşklar Biter, Çınar Kar'dan armağan olarak gönderiyorum. Daha önce bir mesajı vardı Çınar Kar'ın. Çınar Kar mı, Çınar Güneş miydi? O da bakıyorum. Çınar kardeşimizin. Çınar arıyorum, bulamıyorum. Ha, Çınar Kar. Canım ablam Özo'ya ve onun yanındaki arkadaşlara Filiz Balican, Yağmur Laçin, Çiğdem Karagül'e, Pınar Tatar, Gülbahar Turgül, Dicle Çakıl, Rabia Dest ve son olarak Selda Demir için gelsin bu güzel çalışma. Ebru Gündeş, Bir Gün Aşklar Biter. Çınar, panelden bir tane istek yapabilirsin. Ne yaptın sen öyle? Bir gün aşklar biter.

Taşkın Zagros'un isteği de gelecek. Taşkın, radyonun başından ayrılma abim. Yabancı değilsiniz, biliyorsunuz durumlar. Vallahi böyle iki ayak bir papuç. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Şöyle yetiştirmeye çalışalım. Nerede Ebru Gündeş'i bir gönderelim. Evet. Kadriye demiş ki Ankara'da olan Furkan Çıtras, ömrüm kafana bir şey takma, her şey güzel olacak, bana inan, sesinin kötü geldiği her an zulüm bana, seni her şeyden çok seviyorum dedi Furkan Çıtras'a Kadriye. Tuna Mülayim, seni unutmadım, unutmayacağım abim. Doğukan Urgun, kardeşlerim Arif Emre Koçak, Hüday Kandemir, kardeşinizden selamlar. Poyraz Öncül, isteklerin var biliyorum. Abim, isteklerin de gelecek senin. Azer Bülbül, bugüne kadar bu güzel çalışma. Cebrail Aslan'dan, Allah'ın aslanları canım ağabeylerim, Osman Aslan, İbrahim Şahin, Hayat Cesurları Sever, Buğukan Kılıç Kıran, Mert Hocan, Ferhat Kılıç, Atmaca Demir, Mevlüt Aytaşkın, Berşan Tuncel, Hüseyin Özbulat, canım kardeşlerim Baran Aslan, Yasin Şahin, Faruk Şakır, Oğuzhan Kılıç, Ozan Demir, Mamaklı Onur, Dolunay Dincelir, Emirhan Aydın'a ve ismini sayamadığım bütün dostlarımıza gelsin. Güneşli bir gün mü gördük ki karanlıktan korkalım dedi Cebrail Aslan ve aleyküm selam.

Musa Aktaş'ın Barış Karaman'dan arada bir isteği var, abisi İsa Aktaş'a selamlarıyla birlikte. Yine Hilal Kuzey'in Semih Cenk'ten Sebepsiz Ayrılık parçası Oğuzhan Patır için var. Ayrılmayın kardeşlerim. Poyraz Öncül'ün istekleri var. Yapacağız. Volkan Dilmaç'a Sarı'dan, Arda Berk Akar'dan, Tayfur Avcı'dan, Zor Bey Dilmaç'tan bolca selam var.

0: Her giden gün bir şey aldı götürdü. Her giden gün. Her giden gün bir şey aldı götürdü. Dinmedi gözyaşım bugüne kadar. Her gelen gün yeni bir dert getirdi. Her gelen gün yeni bir dert getirdi. Bitmedi dertlerim bugüne kadar. Bitmedi dertlerim bugüne kadar.
1: Murat abi selamünaleyküm, iyi yayınlar. Ben Yenidoğan'dan Batıkan Kılıç Kıran.

ve aleyküm selam Ahmet Kaya Keke şarkısını başta Bayrak'ta Sancak'ta İbrahim Şahin'e, benim aslan ağabeyim Hayat Cesurları sever Doğukan Kılıçkıran'a, can kardeşim Osman Aslan'a, yine can kardeşim Şahan Vural Yıldırım'a, Ceso Baran Ege Aslan, Atmaca Şahin Demir'e, Ozan Demir'e, Mertcan Yazılı, Gökhan Ukan, Köksal Uludağlı, Yusuf Can, Eyüp Taşıyan, Berşan Tunçel, Kenan Başıbütün, Atacan Sarıkaya, Süleyman Şahin, canım kardeşlerim Ayaz Baran Aksoy, Şahin Altun, Metehan Çakmak, Fırat ve Samet Yalçı kardeşler, Anıl Yılmaz'a, Bektaş Yapışkan, Emre Toy, Baran Çelebi, Ulaş Atay, Batuhan Arslan'a ve tüm kardeşlerimize bu şarkıyı armağan edebilir miyiz? Ettik bile. Yürüdüğü yolda insanları yarı yolda bırakanlar, vefa bilmeyenler haindir. Biz hiçbir zaman ağabeylik, kardeşlik, dostluk sınavından sınıfta kalmayız dedi Batukan Kılıçkıran. Varlığınız yeter aslan ağabeyim, Hayat Cesurları sever Doğukan Kılıçkıran, Bayrak'ta Sancak'ta İbrahim Şahin sensin. Sevgiler, selamlar, iyi yayınlar Murat abi. Allah kolaylık versin. Amin Batukan.

erken gazel döktü ömrüm bağları, topraklar üstünde gözyaşları, merilkekliğim.

0: Zagros geliyor, Zagros.
1: Erikekli bir çekti, erikekli bir çekti.